0: Radio Wang.
1: Çocukluğum şıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, çok da erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini ölümle sınayan esaret. Ve yüreğimi yararcasına, ve yüreğimi yararcasına zorlayan cesaret.

0: olsun.
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşgile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sığışırken birileri, biriler ölüp biriler rutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün, sazım sevgine suskun. Saati ayrılığa kurmuşum, olmaz teslimiyet. Ziyan aklım senle bozmuşum, ziyan aklım senle bozmuşum. İçerim felaket.

Şahmeran, Sedef, Safir ve Kör Uyku. Dünden kalan bir aynaya vuruyor düş gibi. Ve kahinin her remil atışında ölüm kara değil. Karada, havada ve suda. Ağlayan narım da çatladı. Çünkü ben çocuklarımı kaybediyorum dağlarda. Dağlar ki ceylan yurdu. Bir gülistan olsun için diye düşerse yolu Şahmeran'ın. Ve anılardır diye bilinen Şahmeran, belleğin derin kuyusundaki uykusunu bir hançerle kesip çıkmalıdır gün yüzüne. Ve bırakarak derisini çöl iklimlerinde. Tozlaşan ve durmadan tozlanan keder, sedef, safir ve kör bir uykuya dönerken, çöl hep çöldür, daima çöl, gri söylence ve buhurun incelttiği ölümcül bir büyü. Gülen ayvamı soruyorum, ağlayan kızımı. Neredesin bunca zaman ey Şahmeran? Dağlar ceylan yurdudur, bir gülistan. Düş yollara, keder öcünü almalıdır çünkü.

zaman dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Sağ olacak dönem, sağ olacak düşman, dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz.

özgürlük için, özgürlük aşkına. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü. Akşam

Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz. Dost dağları karanfilim, dost dağları karanfilim. Mars söylemeden ölmek bize yakışmaz.

acıları gömdü yüreğimize. O gün ve o gece evlerimizin direklerinden uçmaya başladık katar katar. Ve tarih gibi öfkemizi içimize akıttık. O gün ve o gece yağmaya başladı yağmurlar gök yarılırcasına. Kopmaya başladı fırtına ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı.

Sebre gili gazin ilo majim neken Çave gazalim ili beze bu Dile gazalim ili sek ne bu Hun jibana kode şadimin Vesim ke gazal Hem de çere rebyan

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Yerli örgü peynir kilogram 349 lira 95 kuruş. Karpuz kilogram 9 lira 95 kuruş. Dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş. Bamit piliç kilogram 99 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.

U perin ev aşbes Dıxur yer gel gelken Of çikişer Gelken yer kuru aşalı Hüçünler of Tütala Uyer pşoğa çolpunar evi Andes anhet Gıgorçin Ugusuz bin Adnak burin Gımıdnen meçkahni yin Ulerlayin budakları Adikleri kulak paçın Pamparts man kişer

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Tarihin en büyük deniz çıkarma kuvveti.
1: Albay Doktor James Stark, generalin özel ricasıyla burada.
2: Peki çıkarma için bir tarih belli oldu mu efendim?
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Fırtınadan Önce. D-Day'den önceki 72 saat içinde tek bir önemli unsur olan Britanya'nın hava durumu dışında her şey hazırlanır. Britanya'nın baş meteoroloğu James Stack, tarihin en önemli tahminini yapmakla görevlendirilir ve kendisini tüm müttefik liderleriyle gergin bir ikilemde bulur. D-Day'den önceki 72 saat içinde tek bir önemli unsur olan Britanya'nın hava durumu dışında her şey hazırlanır. Britanya'nın baş meteoroloğu James Stack, tarihin en önemli tahminini yapmakla görevlendirilir ve kendisini tüm müttefik liderleriyle gergin bir ikilemde bulur. Yanlış koşullar şimdiye kadarki en büyük deniz işgalini mahvedebilirken herhangi bir gecikme Alman istihbaratının farkına varma riskini taşır. Nihai karar yalnızca sırdaşı yüzbaşı Kay'a güvenen ve felaketle sonuçlanan bir D günü provasının peşini bırakmayan müttefik yüksek komutanı Dwight D. Eisenhower'a aittir. Yalnızca birkaç saat kalır ve savaşın kaderiyle milyonlarca insanın hayatı tehlikededir.
4: Gerçeklerle yüzleşmeniz ne kadar korkutucu olsalar da.
0: Çıkarma planını bilen 300 bin askeri izin mi verir?
5: Sana neden güveneyim ki?
3: Gerilim, savaş filmi türündeki filmin yönetmenini Anthony Maras yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Andrew Scott, Brandon Fisher ve Kerry Condon var. İyi seyirler.
6: Sinevizyon.
7: No, Venge Schmau.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Le bajare diroki le amede, unji bo revitiyek kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le can و جگر اجاق باشه هند کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین هر وها مدس به چکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
2: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 369 lira 95 kuruş. Omomatik 7,5 kilogram 289 lira 95 kuruş. Serpa kavlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Wing.

bilirsen ayın tap üstünde kederli bir bulut tutamaz gözyaşlarımı. Harran papatyadan bir gelinlik giyer arsız zamansız. Gelirsen dersime dersime kırlangıçlar geri döner muzur gülümser. Gelirsen kızıl bir gelincik olup açacak silah zap sana koşacak durmaksızın. Gelirsen Batman'da intihar son kurşununu kendine sıkacak. Ani kurtulacak susmaların dilinden. Ve Çorum ve Maraş ve Sivas yüzünü yıkayacak yağmurda. İçimdeki kızıl deniz doydu kana. Kızıl ırmaktan alayım selamını. Merhaba de vurulmuş güvercinler aşkına. Merhaba. Merhaba.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Yerli örgü peynir kilogram 349 lira 95 kuruş. Karpuz kilogram 9 lira 95 kuruş. Dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş. Bamit piliç kilogram 99 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

sıcak saklayın gecelerimi. Karlar altından çıkıp geleceğim. Düşlerinizin ateşinden ılık bir rüzgar gibi eseceğim. Demlice bir çay koyun üstüne. Aç çocuk gibi besleyin sobayı. Nasıl tutuyorsanız gözlerimde, öylece tutsun buharı.

0: Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yeşil bir vadinin kıyısında, Keloğlan ve sevimli dostları Kedi ile Civciv birlikte yaşarlarmış.
1: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Keloğlan ve Hayvan Dostları. Köyde düzenlenen Bal Kabağı Festivali sırasında gökyüzünden düşen gizemli bir ışık Keloğlan'ın dikkatini çeker. Aynı olağanüstü olaya hayvanlar şatosunda yaşayan Tombik Tekir ve Civciv de tanıklık eder. Üçü olayın sırrını çözmek için ormanda araştırma yaparken yolunu kaybetmiş gizemli yıldız çocukla karşılaşırlar. Fakat yıldız çocuk yalnız değildir. Onun sahip olduğu olağanüstü gücü ele geçirmek isteyen kötü kalpli Azmar Dede ve yardımcıları da peşindedir. Bunun üzerine Keloğlan, Homur, Tombik Tekir ve Civciv yeni dostlarını koruyup ait olduğu yere ulaştırabilmek için tehlikelerle dolu bir maceraya atılırlar. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Buğra Kekik yapmakta. İyi seyirler.
2: Sinevizyon Radyo ve

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Cano Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

U perin evreşbes Dıxur yer gel gelken Oh çikişer Gelken yer gel aşağı Yer çünler of Tütabı U yer pişoğa Çolpunar evi Andes anhed Gorçin U gusuz bin Aklak burin Gımıdnen meçkahliyin U merlayin gıdak neru Alik neru Kulak Pamparts man kishef

0: Li bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaq başı li benda we ye. Li can û ciger ocaq başı hûn dikarin goştê berxê û kezebab berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaq başı ji bo kesin ku tama deve xazanin ji bo Amedê.
1: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 369 lira 95 kuruş. Omomatik 7,5 kilogram 289 lira 95 kuruş. Serpa kavlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 2120.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. MHP lideri Devlet Bahçeli, çerçeve yasa sonrası Abdullah Öcalan'ın sürece katkısının devamı için gerekli şartların oluşturulması gerektiğini belirtti. Yasanın bir af olmadığını, silahların teslim edilmesinin ve örgütün lağvedilmesinin ön şart olduğunu vurguladı. 63. Ulusal 37. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerinde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hacı Bektaş Veli'nin öğretisi bizlere ortak yaşamın güçlü bir yolunu gösteriyor dedi. Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde bir araya gelen ve aylardır ücretlerini alamayan maden işçilerinin eylemi devam ediyor. Şiar bir uyuşturucu ile mücadele platformu tarafından Diyarbakır Ergan ilçesindeki Macera Parkı'nda uyuşturucu ile mücadele için basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada her türlü yozlaşmaya, sömürüye, asimilasyona, inkara karşı toplumun hakikatinde birleşelim ve birlikte özgürleşelim çağrısı yapıldı. Süper Lig'deki ilk maçına çıkan Ahmet Spor evinde Erzurumspor'u 3-0'lık skorla yendi. Yeşil Kırmızılı ekip birinci haftada liderlik koltuğuna oturdu. Mardin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazanın ardından çıkan bıçaklı kavgada biri ağır, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Memkan köyünde Gever Belediyesi bünyesinde 1. Gever Kültür ve Sanat Festivali başladı. İlk gün binlerce kişinin katıldığı festivalde barış mesajları verildi. Şırnak Ekoloji Platformu, Silopi'ye bağlı Esenli Köyü'nde yurttaş ve çocukların katılımıyla çevre temizliği yaptı. Van Edremit'te yaşayan 16 yaşındaki A.E. evinin bahçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Dersim'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dersim-Pülümür-Erzincan Karayolu'nun Zage mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası kapanan yol karayolları ekiplerinin çalışması sonucuyla yeniden açıldı. Erzurum'da bir düğün konvoyunun karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kayseri'de NCŞ adlı erkek darbetti 28 yaşındaki Selin Gökhan'ı otel odasının 5. katından aşağı attı. Asma kata düşen kadının üzerine ağır eşyalarda fırlatan faali gözaltına alınırken cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. Rusya, Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesindeki Koloskovo köyünde düzenlediği füze saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, biri çocuk, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki Petropolis şehri yakınlarında bir turist otobüsünün devrilmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması için Orta Doğu ülkeleri arasında ortak savunma açısından önem taşıdığını söyledi. ABD ve İran arasındaki 60 günlük anlaşma süresi bugün bitiyor. İki ülke arasındaki gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda geçişler durma noktasına geldi. Petrol fiyatları arttı. Bazı bölge illerindeki hava sıcaklıkları şöyle. Diyarbakır 38 derece. Elazığ 31 derece, Mardin 35 derece, Van 29 derece, Urfa 39 derece, Muş 32 derece, Şırnak 35 derece, Batman 40 derece, Hakkari 31 derece, Bitlis 29 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: dolar 47.90, Euro 55.57, gram altın 6766 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: No, Veng, Veng'e şimal.

0: lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. MHP lideri Devlet Bahçeli, çerçeve yasa sonrası Abdullah Öcalan'ın sürece katkısının devamı için gerekli şartların oluşturulması gerektiğini belirtti. Yasanın bir af olmadığını, silahların teslim edilmesinin ve örgütün lağvedilmesinin ön şart olduğunu vurguladı. 63. Ulusal 37. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinliklerinde konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Hacı Bektaş Veli'nin öğretisi bizlere ortak yaşamın güçlü bir yolunu gösteriyor dedi. Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde bir araya gelen ve aylardır ücretlerini alamayan maden işçilerinin eylemi devam ediyor. Şiar bir uyuşturucu ile mücadele platformu tarafından Diyarbakır Ergan ilçesindeki Macera Parkı'nda uyuşturucu ile mücadele için basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada her türlü yozlaşmaya, sömürüye, asimilasyona, inkara karşı toplumun hakikatinde birleşelim ve birlikte özgürleşelim çağrısı yapıldı. Süper Lig'deki ilk maçına çıkan Ahmet Spor evinde Erzurumspor'u 3-0'lık skorla yendi. Yeşil kırmızılı ekip birinci haftada liderlik koltuğuna oturdu. Mardin'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazanın ardından çıkan bıçaklı kavgada biri ağır, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Memkan köyünde Gever Belediyesi bünyesinde 1. Gever Kültür ve Sanat Festivali başladı. İlk gün binlerce kişinin katıldığı festivalde barış mesajları verildi. Şırnak Ekoloji Platformu, Silopi'ye bağlı Esenli Köyü'nde yurttaş ve çocukların katılımıyla çevre temizliği yaptı. Van Edremit'te yaşayan 16 yaşındaki A.E. evinin bahçesinde şüpheli şekilde yaşamını yitirmiş halde bulundu. Dersim'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dersim-Pülümür-Erzincan Karayolu'nun Zage mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası kapanan yol karayolları ekiplerinin çalışması sonucuyla yeniden açıldı. Erzurum'da bir düğün konvoyunun karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı. Kayseri'de NCŞ adlı erkek darbettiği 28 yaşındaki Selin Gökhan'ı otel odasının 5. katından aşağı attı. Asma kata düşen kadının üzerine ağır eşyalar da fırlatan faali gözaltına alınırken cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. Rusya, Ukrayna ordusunun Belgorod bölgesindeki Koloskovo köyünde düzenlediği füze saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, biri çocuk, 4 kişinin de yaralandığını açıkladı. Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki Petropolis şehri yakınlarında bir turist otobüsünün devrilmesi sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması için Orta Doğu ülkeleri arasında ortak savunma açısından önem taşıdığını söyledi. ABD ve İran arasındaki 60 günlük anlaşma süresi bugün bitiyor. İki ülke arasındaki gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda geçişler durma noktasına geldi. Petrol fiyatları arttı. Bazı bölge illerindeki hava sıcaklıkları şöyle. Diyarbakır 38 derece. Elazığ 31 derece, Mardin 35 derece, Van 29 derece, Urfa 39 derece, Muş 32 derece, Şırnak 35 derece, Batman 40 derece, Hakkari 31 derece, Bitlis 29 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 38 derece. Döviz kurları: dolar 47.90, Euro 55.57, gram altın 6766 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Yerli örgü peynir kilogram 349 lira 95 kuruş. Karpuz kilogram 9 lira 95 kuruş. Dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş. Bamit piliç kilogram 99 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
3: Le bajarî dîrokî li Amedê hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê têne vexandin. Can û ciger ocaqbaşî li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşî hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşî ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: No, Ring, Venge Schmo.

0: da severim seni oynasıyeceğim. Çok da severim seni de oynasıyeceğim.
1: No, ben geçim o.
2: Asper!

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

0: Anybody else see that weird light last night?
1: What weird light?
0: Darbo the streak down barking.
2: Could have been lights from a helicopter.
1: Or a UFO.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Oak Caddesi'nin sonu. Film, gizemli kozmik bir olayın meydana gelmesinin ardından kendilerini bilinmeyen bir yerde bulan Platt ailesinin hikayesini konu ediyor. Gizemli bir kozmik olay, Platt ailesinin yaşadığı mahalleyi alışıldık çevresinden koparıp dinozorların hükmettiği bilinmeyen bir yere taşır. Artık Dennis, Greg ve çocukları Brian için tehlikeli bir hayatta kalma mücadelesi başlamıştır. Bu tuhaf dünyada ailenin ancak birlik olarak göğüs gerebileceği sayısız tehdit ve tehlike pusuda beklemektedir. Bir çıkış yolu arayıp yabancısı oldukları bu ortamda yönlerini bulmaya çalışırken Platt ailesinin bağları defalarca sınanır. Bu zorlukların üstesinden gelip evlerine dönebilmek için birbirlerine güvenmeli ve tarih öncesi dünyanın tehlikeleriyle yüzleşmelidirler.
4: Grab anything you can use as a weapon.
5: And the kids, God's looking out for us.
6: What about the people who are out there getting eaten?
3: Aksiyon, bilim, kurgu ve macera türündeki filmin yönetmenliğini David Robert Mitchell yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Anne Hathaway, Evan McGraw ve Macy Stella var. İyi seyirler.
7: Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 369 lira 95 kuruş. Omomatik 7,5 kilogram 289 lira 95 kuruş. Serpa kavlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Bang Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümünde mesaj yayımladı. Mesajda Hatimoğulları depreme dirençli kentler ve rantı değil yaşamı önceleyen politikalar ertelenemez derken Bakırhan deprem değil tedbirsizlik ve ihmaller can alır ifadelerini kullandı. Çerçeve yasanın ardından demokratik bir yasanın şekillenmesinin önemli olduğunu belirten Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Eş Başkanı Neslihan Şedal, temel hak ve özgürlüklerimizi güvence altına alacak demokratik bir yasanın şekillenmesini sağlayacak örgütlü bir kadın mücadelesine ihtiyacımız var dedi. Doha merkezli El Cezire Arapça televizyonuna gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın farklı bir değişim olduğuna işaret ederek, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın imzalanması, dünyaya önemli bir mesaj vermemiz için gerçek bir vesile oldu dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Süleymancılarla yapılan operasyonla ilgili açıklamada inanç ve dini değerler hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez dedi. TMOB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde açıklama yaptı. Denetim süreçlerine meslek odalarının da dahil edilmesi gerektiğini vurgulayarak unutmadık, unutturmayacağız dedi. Barış ve demokratik toplum süreci kapsamında hasta tutukluların serbest bırakılması için acil adım atılması gerektiğini belirten Hakkari TU Haydar Eş Başkanı Pınar Yılmaz, cezaevlerinde baskı politikalarının devam ettiğini belirtti. Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri Temmuz'da 1 trilyon 412.4 milyar lira, giderleri 1 trilyon 790.5 milyar lira olarak belirlendi. Le Monde Diplomatik Türkçe, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi'nde saat 18'de gazetecilik suç değildir başlıklı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kayapınar Belediyesi Kolektif Emekle Temiz Kentler Temizlik Kampanyası çerçevesinde Diyarbakır Stadyumu çevresinde geniş kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Karacadağ Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir transit araç arkadan seyir halindeki taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi şoförü yaralandı. Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe mahallesinde park halindeki bir araç henüz belirlenemeyen nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolduğu değerlendirilen dayı ve yeğenin arama çalışmaları 4. günde devam ediyor. Katıldığı bir televizyon programında Jina Mahsa Amini'ye hakaret eden İran Meclisi Malayer Milletvekili Ahmet Arya Yinejat yayınladığı videoyla özür diledi. ABD ve İran arasındaki görüşmelere değinen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, herhangi bir müzakere başlamadı. Çünkü ABD bunu ihlal etti. 60 günlük sürenin aslında bir anlamı yok dedi. Zimbabwe'deki feribot faciasında ölenlerin sayısı 80'e ulaştı. 18 çocuğun hayatını kaybettiği kazada ölü sayısının artabileceği belirtildi. Endonezya'da 15 Ağustos'ta yaşanan 7.7'lik depremin ardından 5.6 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. Depremde can kaybı 54'e ulaştı. İtalya'da Antenor'la Messina'ya ait 6 eser çalındı. Hırsızlar kaçarken müze çevresinde bazı kişilerin olduğunu fark edip 2 eseri dışarıdaki bir duvarın üzerine bıraktı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yönelik faslan ikinci kitlesel göç girişimi engellendi. Ceuta'da bulunan yüzlerce göçmen ise sığınma taleplerinin kabul edilmesi için protesto gösterisi düzenledi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng. Celleş.

0: Televizyon.
1: Çok eğlenceli değil mi? Ben bir kara canlısıyım, orası kesin. Tutunun, çarpacağız.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Paw Patrol The Dino filmi. Gizemli bir fırtınaya yakalanan Paw Patrol ekibi gemilerinin rotadan çıkmasıyla dinozorların yaşadığı keşfedilmemiş tropik bir adaya acil iniş yapmak zorunda kalır. Burada yıllardır adada mahsur kalan ve dinozorlar konusunda uzmanlaşan Rex'e tanışan yavrular kendilerini şimdiye kadarki en büyük maceralarının içinde bulur. Ancak adanın huzuru Paw Patrol'ün ezili rakibi belediye başkanı Hüm Dincer'ın doğal kaynakları ele geçirmek amacıyla başlattığı sorumsuz kazı çalışmalarıyla bozulur. Hüm Dincer'ın farkında olmadan uyandırdığı dev yanardağ tüm adayı ve üzerinde yaşayan dinozorları büyük bir tehlikenin eşiğine getirir. Paw Patrol ekibi Rex ve dinozor dostlarıyla güçlerini birleştirerek hem adayı hem de canlıları kurtarmak için zamana karşı yarışır.
3: Dünyanın en büyük elmas madeni bu adada.
4: Babaya gel canım benim.
3: Başka çare yoksa patlat gitsin.
2: Aile, animasyon, komedi ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Carl Brunker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Rain Janju, Carter Young ve McKenna Grace var. İyi seyirler.
1: O ses de neydi?
5: Midemin sesi. O bebek dinozorlar ödül mamamı yedi. Aa, olmaz ki ama.
0: Cinevision. Radyo Wave.

0: Bank Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan 17 Ağustos Marmara depreminin 27. yıl dönümünde mesaj yayımladı. Mesajda Hatimoğulları depreme dirençli kentler ve rantı değil yaşamı önceleyen politikalar ertelenemez derken Bakırhan deprem değil tedbirsizlik ve ihmaller can alır ifadelerini kullandı. Çerçeve yasanın ardından demokratik bir yasanın şekillenmesinin önemli olduğunu belirten Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği Eş Başkanı Neslihan Şedal, temel hak ve özgürlüklerimizi güvence altına alacak demokratik bir yasanın şekillenmesini sağlayacak örgütlü bir kadın mücadelesine ihtiyacımız var dedi. Doha merkezli El Cezire Arapça televizyonuna gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın farklı bir değişim olduğuna işaret ederek, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında Mekke'de bu üçlü anlaşmanın imzalanması, dünyaya önemli bir mesaj vermemiz için gerçek bir vesile oldu dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Süleymancılarla yapılan operasyonla ilgili açıklamada inanç ve dini değerler hiçbir şekilde suç faaliyetlerinin aracı veya kalkanı haline getirilemez dedi. TMOB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde açıklama yaptı. Denetim süreçlerine meslek odalarının da dahil edilmesi gerektiğini vurgulayarak unutmadık, unutturmayacağız dedi. Barış ve demokratik toplum süreci kapsamında hasta tutukluların serbest bırakılması için acil adım atılması gerektiğini belirten Hakkari TU Haydar Eş Başkanı Pınar Yılmaz, cezaevlerinde baskı politikalarının devam ettiğini belirtti. Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri Temmuz'da 1 trilyon 412.4 milyar lira, giderleri 1 trilyon 790.5 milyar lira olarak belirlendi. Le Monde Diplomatik Türkçe, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi'nde saat 18'de gazetecilik suç değildir başlıklı bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kayapınar Belediyesi Kolektif Emekle Temiz Kentler Temizlik Kampanyası çerçevesinde Diyarbakır Stadyumu çevresinde geniş kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Karacadağ Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir transit araç arkadan seyir halindeki taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle taksi şoförü yaralandı. Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe mahallesinde park halindeki bir araç henüz belirlenemeyen nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. Giresun'un Keşap ilçesinde selde kaybolduğu değerlendirilen dayı ve yeğenin arama çalışmaları 4. günde devam ediyor. Katıldığı bir televizyon programında Jina Mahsa Amini'ye hakaret eden İran Meclisi Malayer Milletvekili Ahmet Arya Yinejat yayınladığı videoyla özür diledi. ABD ve İran arasındaki görüşmelere değinen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, herhangi bir müzakere başlamadı. Çünkü ABD bunu ihlal etti. 60 günlük sürenin aslında bir anlamı yok dedi. Zimbabwe'deki feribot faciasında ölenlerin sayısı 80'e ulaştı. 18 çocuğun hayatını kaybettiği kazada ölü sayısının artabileceği belirtildi. Endonezya'da 15 Ağustos'ta yaşanan 7.7'lik depremin ardından 5.6 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. Depremde can kaybı 54'e ulaştı. İtalya'da Antenor'la Messina'ya ait 6 eser çalındı. Hırsızlar kaçarken müze çevresinde bazı kişilerin olduğunu fark edip 2 eseri dışarıdaki bir duvarın üzerine bıraktı. İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yönelik paslan ikinci kitlesel göç girişimi engellendi. Ceuta'da bulunan yüzlerce göçmen ise sığınma taleplerinin kabul edilmesi için protesto gösterisi düzenledi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
3: Le bajare diroki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu jiger ocak başı le benda veye. Le canu jiger ocak başı hundi karin goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha mades bi çekirna lahmacun pide o künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canu jiger ocak başı jibo kesin ku tama de ve khasanin jibo amede.
4: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
5: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Yerli örgü peynir kilogram 349 lira 95 kuruş. Karpuz kilogram 9 lira 95 kuruş. Dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş. Bamit piliç kilogram 99 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Akım ile çiyo jari, ateşi ya jari. Ez o bekez kore, teyne demeşi ya. Vakım ile çiyo jari, ateşi ya jari. Ez o bekez kore, teyne demeşi ya.

0: Reklamlar. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Uciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cezaevinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Özcan Aksu'nun ölümünün aydınlatılması talebiyle yapılan açıklamada konuşan DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz, bu olayın derinlikli bir şekilde soruşturulmasını ve ortaya çıkarılmasını istiyoruz dedi. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün gerçekleştirilen başkan vekili seçiminde AKP'nin adayı Asuman Şen 4. turda kazandı. CHP grubunun 4. turda oyları bölündü. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı pazar günü gerçekleşen 180.414 yolcu trafiği ile tarihinin en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdığını açıkladı. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi Ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi gıda madde fiyatları üzerinden yaptığı hesaplamaya göre 4 kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Ağustos ayı için 49.556 liraya yükseldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi kent genelinde bağımlılıkla mücadele kapsamında kadın danışanlara yönelik yataklı tedavi merkezi açmayı hazırlanırken mobil ekiplerle evleri ziyaret ederek bağımlılığa dair bilgi verecek. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında minibüs sürücüsü tutuklandı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sabah saatlerinde bir kuyumcuya silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken sıkılan kurşunlar nedeniyle dükkanda maddi hasar oluştuğu belirlendi. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan 1387 yıllık tarihi Ulu Cami'nin duvarları hırsızlığa karşı önlem gerekçesiyle tel örgülerle çevrildi. Hırsızlığa karşı önlem adı altında yapılan düzenleme tepkiye neden oldu. Batman Diyarbakır Karayolu'nda otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Mardin Sağlık Platformu Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde kadın sağlık emekçilerinin taciz, tehdit ve dijital şiddete maruz bırakıldığı, fotoğraf ve iletişim bilgilerinin izinsiz bir şekilde sosyal medya üzerinden paylaşıldığı gerekçesiyle hastane önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada kadınların güvenliği bir lütuf değil haktır diye ifade edildi. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde buğday tarlasında 75 yaşındaki kişinin cansız bedeni bulundu. Mübelliler Kanunu'nun resmi olarak yürürlüğe konulduğunu duyuran Taliban Adalet Bakanlığı, yasanın Taliban lideri Hibetullah Ahunzade tarafından imzalandığını duyurdu. Yemen'in Suudi Arabistan destekli hükümet ordusu Husilere ait mevzileri hedef aldıklarını duyurdu. Husi yönetimi ise Bab el Mendeb boğazına balistik füzeler fırlattı. İran'da Ocak ayı eylemlerine katıldığı için gözaltına alınarak tutuklanan İsfahan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi ve müzisyen Seper Amirzade muharebe iddiasıyla idam cezasına çarpıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye dönük son 48 saat içindeki saldırılarında 5 kişinin öldürüldüğünü, 18 kişinin de yaralandığını duyurdu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında 4.945 vaka kaydedilirken yaşamını yitirenlerin sayısı 2.325'e yükseldi. Genel seçimlere hazırlanan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini ve fotoğrafını içeren bir afişi seçim kampanyasında kullandı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Guhdaren Aziz, le maliu kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane xwe baxibin, bi kenunu xewnan bibînin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebuname.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
1: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 369 lira 95 kuruş. Omomatik 7,5 kilogram 289 lira 95 kuruş. Serpa kavlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
0: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

bütün yıldızlar üstüne düşer Dersim'in. Çeyizli kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun Dersim.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cezaevinde şüpheli şekilde yaşamını yitiren Özcan Aksu'nun ölümünün aydınlatılması talebiyle yapılan açıklamada konuşan DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz, bu olayın derinlikli bir şekilde soruşturulmasını ve ortaya çıkarılmasını istiyoruz dedi. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün gerçekleştirilen başkan vekili seçiminde AKP'nin adayı Asuman Şen 4. turda kazandı. CHP grubunun 4. turda oyları bölündü. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk hakkında sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı pazar günü gerçekleşen 180.414 yolcu trafiğiyle tarihinin en yüksek günlük yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdığını açıkladı. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi, Ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi, gıda madde fiyatları üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, 4 kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Ağustos ayı için 49.556 liraya yükseldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi kent genelinde bağımlılıkla mücadele kapsamında kadın danışanlara yönelik yataklı tedavi merkezi açmayı hazırlanırken mobil ekiplerle evleri ziyaret ederek bağımlılığa dair bilgi verecek. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında minibüs sürücüsü tutuklandı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sabah saatlerinde bir kuyumcuya silahlı saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmazken sıkılan kurşunlar nedeniyle dükkanda maddi hasar oluştuğu belirlendi. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan 1387 yıllık tarihi Ulu Cami'nin duvarları hırsızlığa karşı önlem gerekçesiyle tel örgülerle çevrildi. Hırsızlığa karşı önlem adı altında yapılan düzenleme tepkiye neden oldu. Batman Diyarbakır Karayolu'nda otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Mardin Sağlık Platformu Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde kadın sağlık emekçilerinin taciz, tehdit ve dijital şiddete maruz bırakıldığı, fotoğraf ve iletişim bilgilerinin izinsiz bir şekilde sosyal medya üzerinden paylaşıldığı gerekçesiyle hastane önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada kadınların güvenliği bir lütuf değil haktır diye ifade edildi. Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde buğday tarlasında 75 yaşındaki kişinin cansız bedeni bulundu. Mübelliler Kanunu'nun resmi olarak yürürlüğe konulduğunu duyuran Taliban Adalet Bakanlığı, yasanın Taliban lideri Hibetullah Ahunzade tarafından imzalandığını duyurdu. Yemen'in Suudi Arabistan destekli hükümet ordusu Husilere ait mevzileri hedef aldıklarını duyurdu. Husi yönetimi ise Bab el-Mendeb boğazına balistik füzeler fırlattı. İran'da Ocak ayı eylemlerine katıldığı için gözaltına alınarak tutuklanan İsfahan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi ve müzisyen Seper Amirzade muharebe iddiasıyla idam cezasına çarpıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye dönük son 48 saat içindeki saldırılarında 5 kişinin öldürüldüğünü, 18 kişinin de yaralandığını duyurdu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında 4.945 vaka kaydedilirken yaşamını yitirenlerin sayısı 2.325'e yükseldi. Genel seçimlere hazırlanan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle ilgili sözlerini ve fotoğrafını içeren bir afişi seçim kampanyasında kullandı. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

0: Uyan bakalım. Uyan hadi.
1: Sen oraya nasıl inebildin?
0: Ben Peter. Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Peter Pan, Kabuslar Ülkesi. Film, Peter Pan tarafından kaçırılan kardeşini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Wendy Darling'in hikayesini konu ediyor. Küçük kardeşi Michael'ın acımasız Peter Pan tarafından kaçırılmasıyla Wendy Darling kendisini karanlık ve ölümcül bir kurtarma operasyonunun içinde bulur. Kardeşini geri alabilmek için çıktığı yolculuk onu ürkütücü ve tekinsiz bir dünyanın kapısına götürür. Neverland'ın karanlık sırlarını adım adım keşfeden Wendy, karşılaştığı her yeni ipucuyla kana susamış bir dehşetin giderek merkezine yaklaşır. Wendy hem kardeşini kurtarmak hem de Peter Pan'ın ölümcül oyununa son vermek için zamana karşı yarışmak zorundadır.
3: Kim benimle var olmayan ülkeye gelmek ister? Çocukları var olmayan ülkeye gönderip onları bu dünyadan korumak benim görevim.
2: Fantastik gerilim, korku ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Scott Chambers yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Megan Plato, Martin Portlock ve Keith Green var. İyi seyirler.
4: Cinevizyon.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, İyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiyek kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le bendavaya. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwin. Her uha medes bi çekirna lehmecun kide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tama de ve gazanın jibo amedi.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılar

0: Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing. Wing Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Wing.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Yerli örgü peynir kilogram 349 lira 95 kuruş. Karpuz kilogram 9 lira 95 kuruş. Dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş. Bamit piliç kilogram 99 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
2: Radyo Veng.

0: Tezgah.com'da 20 Ağustos'a kadar sürecek süper indirimler sizi bekliyor. Abalı ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 369 lira 95 kuruş. Omomatik 7,5 kilogram 289 lira 95 kuruş. Serpa kavlu altılı 69 lira 95 kuruş. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Televizyon. Uyan bakalım. Uyan hadi.
1: Sen oraya nasıl inebildin?
0: Ben Peter. Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Peter Pan, Kabuslar Ülkesi. Film, Peter Pan tarafından kaçırılan kardeşini kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan Wendy Darling'in hikayesini konu ediyor. Küçük kardeşi Michael'ın acımasız Peter Pan tarafından kaçırılmasıyla Wendy Darling kendisini karanlık ve ölümcül bir kurtarma operasyonunun içinde bulur. Kardeşini geri alabilmek için çıktığı yolculuk onu ürkütücü ve tekinsiz bir dünyanın kapısına götürür. Neverland'ın karanlık sırlarını adım adım keşfeden Wendy, karşılaştığı her yeni ipucuyla kana susamış bir dehşetin giderek merkezine yaklaşır. Wendy hem kardeşini kurtarmak hem de Peter Pan'ın ölümcül oyununa son vermek için zamana karşı yarışmak zorundadır.
3: Kim benimle var olmayan ülkeye gelmek ister? Çocukları var olmayan ülkeye gönderip onları bu dünyadan korumak benim görevim.
2: Fantastik gerilim, korku ve macera türündeki filmin yönetmenliğini Scott Chambers yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Megan Plato, Martin Portlock ve Keith Green var. İyi seyirler.
4: Cinevizyon.
5: Bu bir yeniden iletimdir.
6: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Fenk Radyo mikrofonlarından hepinize kocaman sıcacık bir merhaba. Ahmet sıcağında belki de güzel bir sığınak olacak Göçebe Ezgiler'de ben Sarya'ylasınız. Yeryüzünün kadim sesleri, unutulmaya yüz tutmuş dillerin o naif tınıları ve yaşanmış gerçek insan hikayeleri var. Bazen bir dağ köyünün sessizliğine itip giden bir aşkın adına, bazen de bir sinema perdesinin ardından sızan böyle nostaljik neşeye ortak olacağız. Eğer hazırsanız Göçebe Ezgiler başlıyor. İlk şarkımız İstanbul'da bir araya gelen ve isimlerini Gürcüce'de renkli anlamına gelen peri kelimesinden alan 9 güçlü kadının kurduğu Peradi Ensemble var. Kadın seslerinin o muazzam umuduyla çok sesli ve çok dilli bir mirasın izini süren topluluk bizi Doğu Karadeniz'in o dik yamaçlarına ve hırçın sularına götürecek. Dinleyeceğimiz şarkısı ise Hey Amoli. Asırlardır denizcilerin ağlarından, çay bahçelerinden yükselen, nesilden nesile aktarılmış anonim bir Laz aşk şarkısı. Hikayesi o kadar saf ve cesur ki sevdiği adama duyduğu büyük özlemin karşısında toplumsal baskılara meydan okuyan bir kadının sesini taşıyor bugüne. Karadeniz'in o yeşil kokan, hüzünlü ve mağrur ruhu, Peradi'nin o çok sesli vokalleri eşliğinde Hey Amoli şarkısı sizlerle. Hey!

sırada oldukça duygusal bir şarkı var. Doğu'nun o köklü ve gizemli edebiyat ağacından, İran topraklarından süzülen bir şarkı bu. Hem oyunculuğu hem de o insan ruhunu adeta ipek bir kumaş gibi saran duru sesiyle tanınan Gazi Şakeri, bizim Menotu, yani dilimizdeki karşılığıyla Ben ve Sen adlı ezgiyle karşılayacak. Bu eserin kökleri 13. yüzyılın en büyük işte mutasavvıf şairi Mevlana Celaleddin Rumi'nin gazeline dayanıyor. Şarkı iki ruhun fiziki dünyadaki tüm kimliklerinden arınarak aşkın o en saf ve tek olan makamla bir araya gelişini anlatıyor. Şakir'in o içten içe işleyen, o içi sızlatan hatta sesi bize bu şarkıyı çok daha içten hissetmenizi sağlayacak. Farsçanın o su gibi akan mı diyeyim artık, o akustiğinin ruhunuzu en derin köşesinde hissedeceğiniz bir dingin ezgi bu. Ve Gazel Şakeri Men Eotu sizlerle.

Oldukça hüzünlü bir şarkıdan sonra hareketli bir şarkıya geçme zamanı. Şimdi rotamızı İspanya'nın Akdeniz kokan şehri Barcelona'da bir araya gelen ama kalpleri Balkanların o deli dolu göçebe ritmiyle atan çok uluslu bir müzik topluluğuna çevireceğiz. Barcelona Gypsy Balkan Orkestrası, yani BGKO. Şarkısının ismi ise Ot Ebra do Dunava. Şarkısı neşeli bir karnaval yerine çevirmeye hazır bir şarkı. Şarkının ismi coğrafi bir köprü kuruyor ve Ebro Nehri'nden Tuna Nehri'ne anlamına geliyor. Yani İspanya'dan başlayıp Balkanların kalbine uzanan o upuzun göç yollarını selamlıyor şarkı. Romanca haykırılan bu şarkı kıpır kıpır bir parça. Kalejmer ritmiyle çingene müziğinin o durdurulamaz enerjisini öyle muazzam birleştiriyor ki dinlerken kendi eski bir tren vagonunda dünyanın tüm dertlerini unutmuş bir seyah gibi hissedebilirsiniz. Ritme kapılmaya hazırsanız Barcelona Gypsy Balkan Orkestra, Ot Ebra do Dunava sizlerle.

Sıradaki şarkımız sevdiğim seslerden bir tanesi. Kafkasya'nın o sesli, bulutlara komşu dağ köylerinden, Gürcistan'ın o en içli halk ozanlarından biri olan Lela Tataraydze'nin sesinde şimdi. Akordiyonun körüğünden çıkan her sese kendi ömrünü üfleyen bu dev sanatçı, Trajer Çavşar'a ismini söylemek gerçekten zor. Şarkısıyla bizi sarsıcı bir yalnızlık hikayesinin tam ortasına bırakıyor. Gürcü dilinde yazılmış bu parça, kadının ömrü boyunca beklediği o saf ve gerçek sevgi hiçbir zaman kavuşamayışının sistemsiz ya da sistemli bir ağıdı. Şarkının kalbimizi ok gibi saplanan mısralarında Lela şöyle fısıldıyor. 9 kez çözdüm saçımın örgüsünü. Bir kez olsun ören olmadı. 9 kez açık bıraktın kapının kilidini. Bir kez içeri giren olmadı diyor. Dağların o mağrur yalnızlığını, rüzgarın uğultusunu ve insanın kalbin o en kuytu kırılganlıklarını içinde barındıran o muazzam Kafkas eseri şimdi

Bank Radyo'da ben Serya ile'sınız. Göçebe Ezgiler'desiniz. Dünyanın birçok bölgesinden farklı dilleri, kültürleri, hikayeleri sizlere taşıdık ve devam ediyoruz. Tarihin tozlu ve hüzünlü sayfalarında Akdeniz'in eski rüzgarlarının peşine düşeceğiz şimdi. Seferat müziğinin o mistik büyüleyici ruhunu günümüze taşıyan Konsira topluluğu var. Ve bizi La Galana y El Mar, yani güzel kız ve deniz anlamına gelen bir parça ile selamlayacak. Şarkının dili Ladino. Çok eski bir düğün şarkısı olan bu eserin hikayesi adeta bir tablo gibi duruyor. Denizden üzerlerine bembeyaz gümüşten bir elbiseyle çıkan güzel bir gelini ve onun arkasından aşkla bakan bir yüreği anlatıyor şarkı. Akdeniz'in o eski hüzünlü dalgalarını ve kaybolmayı üst tutmuş bir dilin o son sıcak nefesini hissetmek için şimdi Konsira sizlerle.

Şimdi Beyrut'un o ışıl ışıl modern ve hareketli olduğu 77 yılına, Lavant pop müziğinin altın çağına gideceğiz. Melhem Barakat ve Georgette Saeg'in o muazzam uyumuyla dinleyeceğimiz bu şarkı, iki aşk arasındaki o tatlı, heyecan dolu diyaloğu anlatıyor. Akdeniz'in o neşeli, sıcak ve romantik ruhunu taşıyan bu nostaljik ezgi şimdi sizlerle.

0: وحياتك.
1: Şimdi sınırları tamamen ortadan kaldıran, edebiyatın ve müziğin o en asil buluşmalarından biri var. Yunanistan'ın dünyaca ünlü ve o devrimci ve büyüleyici opera halk müziği sesi Maria Faranduri kulaklarımızda olacak. Nazım Hikmet'in memleket hasretiyle sürgündeyken kaleme aldığı ölümsüz şiirini Zülfü Livaneli bestelemişti. Ve Faranduri Livaneli ile omuz omuza vererek bu şarkıyı öyle bir seslendirdi ki Türkçe kelimeler ona o yabancı ama bir o kadar da içten aksan anında bambaşka bir evrenselliğe büründürdü. Karlı kayın ormanda yürüyorum geceleyin. Memleket mi, yıldızlar mı, gençliğim mi daha uzak gibi mısraları olan bu şarkı. Faranduri'nin o derin, tok ve adeta gökyüzünü kaplayan sesiyle yankılanırken insanın ortak sürgünlük, hasret ve memleket duygusunu iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir şarkı. Maria Faranduri geliyor Karlı Kayın Ormanı.

Şimdi Fransa'ya gidiyoruz. Fransa'nın sokaklarında tüm dünyaya uzanan o enerjik, neşeli ve arkasında her zaman yaşama sıkı sıkıya tutunma felsefesi barındıran, bazen pürüzlü, büyüleyici bir sese sahip olan bir sanatçı. Ki mutlaka tanıdığınız, bildiğiniz sanatçılardan bir tanesi bu, Zaz. O 2018 yılında çıkardığı ve Fransızca ile İspanyolca dillerinin harika bir uyumla birleştirdiği modern etnik bir başyapıt olan bir şarkısıyla, Que Vendra, yani ne gelecekse gelsin diye çevrilen bir şarkıyla karşınızda olacak birazdan. Şarkı hayatın önümüze çıkaracağı tüm zorluklara, bilinmezliklere ve fırtınalara karşı korkusuzca dimdik ayakta durmanın hikayesini anlatıyor. Zaz, ki bilirsiniz, böyle sokakta deli dolu müzikler yapan çılgın kadınlardan bir tanesi diyeyim. O kendine az sokak kokan coşkulu sesiyle bize bu şarkıyı haykıracak. Günlük hayatın tüm o kaygılarına, streslerine direnenlere gelsin bu şarkı. Zaz karşımızda, Que Vendra sizlerle.

Bu haftalık da Venk Radyo'da programımızın sonuna geldik. Son kapanış şarkımız Kıpır Kıpır olsun istiyorum. Çok sevdiğim filmlerden, film müziklerinden bir tanesi diyeyim. Atina çıkışlı efsanevi bir çingene cazı, Gypsy Jazz yani topluluğu olan Gaço Diloh ile yapacağız kapanışımıza. Yunan ezgilerini çingene müziğinin o çılgın ritmiyle birleştiren bu grubun seslendirdiği şarkısı ise Tutto Frutti Te Kelas. Romanca dilinde hadi dans edelim anlamına gelen tam bir enerji patlaması. Şarkı kökeni Balkanların ve Avrupa'nın o göçebe çingene kamplarına dayanan, en acılı günlerde bile müziğin ve dansın iyileştirici gücüne sığınan bir halkın o saf yaşam coşkusunu anlatıyor. Klarnetin, kemanın ve akustik gitarın adeta birbirlerine yarışırcasına yükseldiği bu muazzam tempo, oturduğunuz yerden kıpır kıpır bir göçebe ateşinin etrafında bırakıverecek sizi. Gaço Diloh karşınızda, Tutti Frutti Te Kelas.

0: Göçebe Ezgilerin bu haftalıkta sonuna geldik. Venk Radyo stüdyolarından yükselen özgür frekansla dilleri, renkleri, sınırları ve tüm o yapay engelleri müziğin o şifalı köprüsüyle bir kez daha yok etmek için çalıştım. Coğrafyalar ne kadar uzak, diller ne kadar farklı olursa olsun, melodinin hissettirdiği o duygu dünyanın her yerinde aslında tamamen aynı. Yaşanan aşklar, yaşanan hasretler, özlemler, duyulan öfkeler, dirençler, direnişler aslında aynı. Ve bunları sizlere taşımaya çalıştım. Hafta yine aynı saatte heybemizde yepyeni göçebe hikayelerle buluşuncaya dek. Sevgiyle kalın, hoşça kalın Venk Radyo dinleyicilerimiz. Göçebe Ezgiler programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Estu tekirda, dünya de tenimende, sıba urzan bi zivani xo, şeve rakın bi zivani xo. Zivani ma bindesto, eyro estu sıba çınyo, vengdana şima hemminan, vayr veci zivani.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang.

Sıkı tut korkunun soluğunu avuçlarında. Bak, yiğitlik sevdaya bir adımlık yol. Yaşamak direnmektir yangın yüreklim. Biz ki yaşamaktan hiç korkmamışız. Yaşamak direnmektir. Yaşamak direnmektir.

Radio Wave.

وی نادینی مگذره دای که خونا دلال ناشه کنی

0: Radio Wenk. Radio Wenk.
1: Bilbil serşahî çi xweş dixwîn.

Bayrakları gönlere çeken çocuklar, aç bir destandır kan gölü gruplarda. Bir çocuk ağlar ağlar durur, bir ana tandıra düşer kavrulur. Bir gelin parmağıyla deşer rahmini, radyoda ince saz ney Taksim. Büyür çetelerin hıncı, kent ince ince susar ve korku bir kahpe yaradır içerden işler. Vurur hançerini şah damardan ihanet. Satarsın ulan satarsın açılmamış Gonca gülünü.

Kekik kokusu duydum. Kekik kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire. Haydi dedim. Yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Katarlar gelir geçer,

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşını. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeşi, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyazmış.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.